Gideni çaklama nesen, kandema lisan ve lisan. Kuda min yara barısan, kelali canım, kelali canım, kelali. Men